0: Tabii. Kesinlikle öyle tabii yani servisim her gün.
1: Aynen güzel.